kim bilir kimlere uydun, verdiğin sözünden caydın. Bu sevdaya nasıl kıydın? Söyle.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, İsyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emiğ değilim.

0: sabrettik. Gelmeyen mutluluk, sevinç utans. Gelmeyen mutluluk, sevinç utans. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık, kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz, belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utans. Bekletip gelmeyen sevinç utans.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 27 Ağustos Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemize başlıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı deniliyor. Bu haberin detayına göz atacağız değerli dinleyenler. Grupama stadyumunda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe üst üste pozisyonlar üretti. 20. dakikada Oğuz Aydın bir topu direkten döndü. 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe 28. dakikada Archie Brown'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma güvenliğini önde tutan Fenerbahçe 61. dakikada Fofana'nın golüne engel olamadı ve oyunun diğer bölümlerinde başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı deniliyor. Ve 18 yıllık Devler Ligi hasreti de Fenerbahçe'nin böylece sona ermiş oldu. Fenerbahçe son olarak 10 Aralık 2008 yılında Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı. 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun lig aşamasında yer almaya hak kazandı. Fenerbahçe, tebrik ediyoruz değerli dinleyenler.

Efendim, birinci sayfa programına başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bir sıcak gelişme daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 kişinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği haberi yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasi partiyi destekleyen 49 CHP'li isim tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Belediye başkanlarının da yargılanma sürecinin takip edildiğini belirtmiş CHP sözcüsü Müslim Sarı, değerli dinleyenler. Ekrem İmamoğlu davasında eski milletvekili Turan Aydoğan'dan ses kaydı ve 200 bin dolar savunması deniliyor. Fethiye'de paraşüt faciası, kayalıklara düştü, iki kişi hayatını kaybetti. Bu haberi detaylandıralım. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl'la yanındaki Çin uyruklu turist hayatını kaybetti deniliyor. Üzücü bir hadise yaşanmış değerli dinleyenler. Galatasaray'dan federasyona tepki denilmiş. Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar deniliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması. Alihan Kuriş operasyonunda kritik isimlerden biri daha yakalandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor, bunun önünü artık hiç kimse kesemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Bir deprem haberi var. Önce Adıyaman, şimdi de Kayseri sallandı. Uzman isim uyardı, beni tedirgin etti, kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Haber başlığı böyleydi, haberin detayına bakalım. Geçtiğimiz gün Adıyaman ve dün de Kayseri, Türkiye'de peş peşe meydana gelen depremler tedirginlik yaratırken uzman isimlerden dikkat çeken açıklamalar deniliyor. Geçtiğimiz akşam Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3 dakika arayla 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Ve dün sabah saatlerinde de bu kez Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde deprem meydana geldi. Dün sabah 09.53'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Profesör Doktor Süleyman Panpal'ın değerlendirmeleri var. İki bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulunmuş Panpal. O büyük depremlerden sonra bölge sallanmaya devam ediyor. Adıyaman'daki depremleri artçılar olarak değerlendirebiliriz. Bu mümkün. Zaten Doğu Anadolu fay zonunun o kesimi kırılmamış parçaları barındırıyor ifadelerini kullandı ve Kayseri'deki depremin tedirgin ettiğini de belirtelim. Kayseri Pınarbaşı civarında deprem açıkçası beni tedirgin etti ifadelerini kullanmış Panpal. Çünkü şehrinde, çevresinde Orta Anadolu fay zonu dediğimiz zonun en önemli bileşenleri var. Sivas civarından başlayan Deliler fayı, ondan sonra Kayseri civarına gelen Erciyes fayı, Yeşilhisar fayı, Develi fayı ve Pınarbaşı'nın hemen yakınından geçen Sarıs fayı, bunlar oldukça önemli ve aktif faylar. Tarihsel dönemde de yıkıcı depremler ürettiler ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri...

0: yıl tarihler arası, Kent Park, Bila Şahin Külliyesi yanı, Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Suriye açıklaması var. Bu haberin detayına göz atacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin ardından iç bütünlüğü güçlendirme yönünde önemli bir eşiğin geçildiğini belirterek, Şara yönetiminin kapsayıcı adımlarının ve terörsüz bölge hedeflerinin Suriye'nin geleceği için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var, detaylara yer verilmiş. Alihan Kuriş operasyonunda kritik isimlerden biri daha yakalandı deniliyor. Alihan Kuriş'in elebaşısı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evrak ve toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yakınının adresinde yakalandı deniliyor. Örgütün mali yapısının incelendiği belirtiliyor değerli dinleyenler. Pirin'in Sultanları, Amili Kadın Voleybol takımımız SEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında Almanya'yı da 3-1 mağlup ederek turnuvada A grubunda 4. maçında 4-4 yaptı. Almanya ise ikinci kez mağlup oldu deniliyor değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Fransız ekibi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı deniliyor değerli dinleyenler.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz deniliyor. Emekli ve memur zammı için yeni hesap denilmiş. Diyarbakır'da bıçaklı kavga, iki kardeşten biri hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yolcu otobüsleri çarpıştı. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönen vatandaşları taşıyan otobüsün aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsün arkadan çarpması sonucu 13 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı denilmiş. Lyon zaferi sonrası İsmail Kartal'dan tarihi başarı deniliyor. Malatya'da düğünde ortalık karıştı, kız meselesi hastanede bitti denilmiş. Amerika'dan Rusya için flaş nükleer çıkışı Ukrayna'yı kalbinden vuracak deniliyor. Bodrum'da 400 kilo bozuk ete el konuldu. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Nepal'de sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberlerinde öne çıkan haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Adana'da kontrolden çıkan römork kaldırımda bekleyen iki kişiye çarptı deniliyor. Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki traktörden ayrılan römork kaldırımda duran iki kişiye çarparak yaraladı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı deniliyor.

da hastanede hayatını kaybetti deniliyor. Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi denilmiş. Filenin Sultanları Almanya'yı yenerek 4'te 4 yaptı deniliyor. Dezenformasyonla mücadele merkezinden yanan ormanlar yapılaşmaya açıldı iddialarının yalanlanması haberi var. Elazığ'da bir takım ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YPG'nin feshedilmesine ilişkin açıklaması var. Detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

Programımıza devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, haber başlıklarını, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Elazığ'da bir takım ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'nin feshedilmesine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğindedir bu durum" dedi. Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan önemli bir adımdır ifadelerini kullanmış Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Muğla Bodrum'da bir kasap işletmesine ait depodan yayılan kötü koku üzerine yapılan araştırmada bozuk olduğu belirlenen 400 kilo ete el konuldu deniliyor. Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem denilmiş. Rojin Kabayiş dosyasında korkunç iddia deniliyor. Rojin ilaçla felç edilerek katledildi denilmiş. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz deniliyor. Diyarbakır'da bıçaklı kavga, iki kardeşten biri hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yolcu otobüsleri çarpıştı. 13 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor değerli dinleyenler. Son dakika haberlerini, haber başlıklarını, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympic Lyon karşılaşması sonrası, galibiyet sonrası Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hak kazandıklarını belirterek "Camiamıza hayırlı olsun, ülkemize de hayırlı olsun, gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bize şampiyonluk yolunda ayrıca motivasyon kazandıracak" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Aziz Yıldırım soyunma odasına indi. Fenerbahçe'nin Genduzi paylaşımı ses getirdi deniliyor. Diyarbakır'da bıçaklı kavga. Diyarbakır Çınar'da bıçaklı kavgada iki kardeşten birinin hayatını kaybettiği aktarılmış.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02, 0531 850 250-3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Programımıza devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Amerika'dan Rusya için flaş nükleer çıkışı Ukrayna'yı kalbinden vuracak deniliyor. Bodrum'da 400 kilo bozuk ete el konuldu denilmiş. Nepal'in Çin sınırındaki bir bölgede sel felaketi meydana gelmişti. Yaşanan felakette ölenlerin sayısı 157'ye yükseldi deniliyor. Adana'da kontrolden çıkan romork kaldırımda bekleyen iki kişiye çarparak yaraladı denilmiş. Türkiye'den Nepal'de hayatını kaybedenleri için başsağlığı mesajı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasi partiyi destekleyen 49 CHP'li isim tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz gün Adıyaman Sincik'te de 4.2 ve 3.7 büyüklüğünde ard arda iki sarsıntı meydana gelmişti değerli dinleyenler. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl'la yanındaki Çin uyruklu turist hayatını kaybetti deniliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor, bunun önünü artık hiç kimse kesemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yeni bir operasyonda yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mali işlerini yürüten isimlerden Mehmet Akay, Antalya Korkuteli'nde yakalandı deniliyor değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu playoff turu tamamlandı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray organizasyonuna doğrudan katılma hakkı elde etmişti. Fenerbahçe'de dün aldığı Olympique Lyon galibiyetiyle 2-1'lik galibiyetle 18 yıl aranın ardından Devler Ligi'ne geri döndü deniliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray her torbadan iki takımla karşı karşıya gelecek ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3. torbada Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk gibi Bodo Glimt gibi takımlarla karşılaşması bekleniyor. İki Türk ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray aynı torbada yer aldığı için birbirleriyle karşılaşamayacak denilmiş. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasının kura çekimi ise 27 Ağustos Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 19'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak deniliyor değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Günlük tahmine bakalım ve vedamızı gerçekleştirelim. Değerli dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte değerli dinleyenler. 27 Ağustos Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalıştık değerli dinleyenler. Yarın 28 Ağustos Cuma sabahında haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 0541-611-61-0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506-809-1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta okullarda toplum yararına program kapsamında özel güvenlik görevlisi alımı 27-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Başvurular online, e-devlet veya şahsen kabul edilecek. Çalışma dönemi 14 Eylül 2026'da başlayacak, 6 ay sürecek. Yeni Falkılı ile Yamaçlı arasındaki bozuk yollarda Rotmix asfalt döküm çalışmaları tamamlandı. Kaymakam İsmail Kalender ve ilçe özel idare müdürü Recep Boylu çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu, Baydin Belediye Başkanı İmdat Ceylan ve Özü Kavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk ağaçlandırma çalışmaları için işbirliği görüşmeleri yaptı. Çevrenin yeşillendirilmesi ve uygun alanlar değerlendirildi. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, madencilerin 17 gündür süren eylemine destek verirken gözaltına alındı ve tutuklama kararı çıktı. Sendika bunu sınıf saldırısı olarak niteliyor. CHP'de 49 kişi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken bu kişiler başka parti adına çalışmakla suçlanıyor. Parti meclisi af taleplerini değerlendiriyor ve Eylül ayında kongre süreci başlıyor. Genel Başkan takvimi açıklayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 14 kuruştan, gram altın ise 7168 lira 43 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılarak bu sene şampiyon olacaklarını açıkladı. Fenerbahçe, Jadon Oosterwolde'yi Roma'ya gönderiyor. Hollandalı oyuncu sağlık kontrollerinden geçti ve imza aşamasına geldi. Transferde son.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sorgun'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece. Akdağ Madeninde hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

aşkım. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, sabah şeridlerimiz hayır olsun. Hayırlı, bereketli, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, bol kazançlı bir gün olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine saygılar, sevgiler. Selamlar olsun. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efem burası. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 12'ye gösterince değil. Sizlerle olacağım. Birer buçuk saat arayla, yani iki bölümden oluşuyor programımız. Takriben 3 saati birlikte paylaşacağız. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başladık.

0: çıkmaz yol göster.
1: Evet, Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin'i yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha onlarca ürün ve marka Perdicim'de. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan kampanyalarımızı yakından

0: Ben isterim ki
1: ben.
0: 0530-034-66-66 istek attığımız, görelim kimler nerelerden bizlerle. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Oba.
2: Abla, radyolarda.
0: Açılıyor mu WhatsApp? Dönsün bakalım. Adem Usta hoş geldin. Günaydın. Herkese hayırlı pazarlar olsun, kolay gelsin demiş. Akdağ Madeni'nde bugün pazar var. Merhabalar, iyi yayınlar herkese. Kolay gelsin. Cengiz Kurtoğlu'ndan sevmeyeceğim. İsteğim tüm esnaf arkadaşlara gelsin. Saygılar efendim Adem Usta. Eyvallah Adem Usta. Evet, 0530-034-6666 istek attığımız.
2: Radyo Öncü.
0: Ay ne bu? Nereden çıktı bu? Şarkının içinde var ya.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Çıkma yol göstermeyin. Asla olmaz bahane.
4: Yine Dolmukçu Zekeriye burada. Nalan Hanım'a selamlar olsun.
5: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım dinleyenlerine.
6: Günaydın Nalan Hanım, Almanya'da. Almanya Hamburg havaları böyle.
5: Selamünaleyküm. Günaydın Nalan Hanım.
6: Burası Polatlı.
3: Nalan abla ya.

0: Merhaba, hoş geldin, iyi yayınlar.
1: Alan Hanım, iyi yayınlar.
2: Nardan abla, benim için bir sen Erfaş Bülbül çalar mısın? Seni çok seviyorum.
3: Nardan Hanım, hoş geldiniz.
4: Hayırlı yayınlar Nalan Hanım.
5: İyi akşamlar olsun. Hoş geldiniz.
4: Nasılsınız efendim?
5: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: Selamlar aleyküm. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı programlar. İyi yayınlar olsun Nalan Hanım.
6: Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 82 plakalı araçtan seni severek dinliyoruz. Alkış!
1: Herkese selamlar. Günaydın Nalan Hanım. Karşımdaki Francesco benim patronum. Salut efendim. Teşekkür ederiz.
7: Una canzone col cuore.
1: Herkese selamlar.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
2: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa: inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Bir seri hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 15 95 0544 772 15 95.
3: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen. 0535 822 32 çift 0. 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik. Ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat. Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66, Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
8: Evet, merhabalar. Merhabalar Nalan Hanım. Ben Sorgun Dolmuşçularından Zekeriya Aktemir.
9: Hoş geldiniz.
8: Öncelikle günaydın diyoruz.
9: Günaydın.
8: Nasılsınız, iyi misiniz?
9: Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız?
8: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet Nalan Hanım. Bugün terminal beğendik, çarşı, sanayi ve hastane çalışıyoruz. Şu anda beğendikte ilerliyoruz. Evet, parçamıza gelelim. Parçamız biz Yozgat Sürmelisi isteyelim. Bu parçamız öncelikle siz Oğuz FM çalışanlarına gelsin ve bütün Sorgun Dolmuşçu arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Nalan'a da gelsin.
9: Çok teşekkürler.
8: Sarıkaya, Akdağ ve Sorgun'umuza gelsin ve Sorgun bütün sanayi esnaflarına ve çarşı esnaflarına gelsin. Şu anda hareket halindeyim. Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin.
9: Hayırlı yolculuklar.
8: Evet, ve bütün Oğuz FM dinleyicilere gelsin.
9: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
8: Oğuz Bey, size de gelsin.
9: Değerli yönetim kurulu başkanımız.
8: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. İyi ki varsınız Nalan Hanım. Kolay
9: biz
8: gelsin.
9: Teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız. Hayırlı yolculuklar. Yolunuz bahtınız, radyomuz Oğuz FM gibi her daim açık olsun. Almanya treni borcumuz dünden. Daima hayırlı. Günaydın, hayırlı sabahlar. Dünden alacaklıyım diyor Almanya treni. Evet. Bu da son lüks araba, insanın hayattan sonra yolculuk yaptığı diyor. Cenaze arabası mı? Mercedes Vito mu? İyiymiş, biz kasada gidiyoruz hala.
10: Yozgat'ın sesi Oğuz'da kaldı.
9: Ramazan Kılıç Almanya'dan aramızda. Zabit Avusturya'dan, Neslihan Çokra'dan, Köyüçayır Alan'dan burada. Hoş geldin.

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Evet, günaydın. Ferdi Baba'dan Kapa Perdelerini parçasını rica ediyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Neslihan burada. Selam canım, günaydın. Ben Neslihan, eşim Ayhan'a kıymetime bir tek sensin Ankaralı istiyorum demiş. İyi yayınlar canım. Teşekkür ederim. Ferdi Baba'dan sonra yapabiliriz sanırım. Zabit Avusturya'dan burada. Neşet Ağam'dan demiş, yaraladı bu aşk beni, var mı? Vardır tabii. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Halit Bilgiç'ten Saçlarınla Oynayışını. Bu parçanın ismi başkadır muhtemelen. Çalarsanız sevinirim. Canım abim Bekir için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Parçanın adı bu arada Özledim Seni'ymiş arkadaşlar. Hüseyin Sorgun'dan burada. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin, Sevcan Orhan'dan Turnan Başım Darda Benim parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına gelsin. Kolaylıklar diliyorum tüm belediye temizlik işlerimize, tüm ekiplere. Müzeyyen Daş Demir, hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz diyor. Elhamdülillah, sağlığınıza duacım. Siz de iyisinizdir inşallah. Bugün sizden ben oğlum Fatih ve Ömer Faruk için Musa Eroğlu'ndan Firari parçasını istiyorum. Bütün dinleyenlere gelsin. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun efendim. Murat İlçektay, Müslüm Baba Liyar çalar mısın? Hüsin Osman, bütün sevenlere gelsin diyor. Bir kontrol edin gönderdiğiniz mesajı. Müslüm Gürses'ten ne istediğinizi anlayamadım. Mustafa Sorgun'dan burada. Selam Oğuz efem. Aleyküm selam. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Müslüm Baba, pardon, Ferdi Baba söylüyor. Kapa Perdelerini yayında.
0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Selam Oğuz efem, Yeşilova minibüsçülerine gelsin demiş ve Sorgun Devlet Hastanesi çalışanlarına direksiyon başındayız diyor, eyvallah. Parça parça olsun, sorun yok, hoş geldiniz. Allah Allah, Yeşilova, yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin, selametle dönün. Ne güzel olmuş diyor ki, ücretinizi inerken değil binerken veriniz dolmuşa binince. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ne diyor? Dur. Kulaklık takarak izleyiniz lütfen. Sesi dışarıya vermeyiniz demiş değerli dolmuşçu abimiz Mustafa Sorgun'dan. Yeşilova minibüsçülerine de hayırlı yolculuklar olsun.

0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şoför Noel'den yayında.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Evet, Halit Bilgiç sözümüz vardı, hemen alalım listemizde sırada. Bu arada anlaşılamayan Müslüm Gürses isteği yıllar utansılmış. İlçektay, Müslüm Baba yıllar utansın. Hüseyin Osman bütün sevenlere gelsin peki. Naşide Göktürk, Mahur açar mısın abla diyor. Dinleyicimiz hoş geldiniz, isim yok, sadece bu aldım listeye. Hayırlı sabahlar. Evet, Ramazan Kılıç. Burası neresi? Bunların plakaları yok. Bunlar araba mezarlığı burası galiba. Anlamadım. Şey, hurda mı? Hurda, hurdalık. Şunu çektin sen, hurdalık.
2: Ey sevdamın güzel.
1: Hiçbir şey anlamıyorum. Bu sabah anlayışım çok kıt. Bu da son lüks araba. İnsanın hayattan sonra yolculuk yaptığı. Öyle deyince ben de cenaze arabası zannettim ya. Plakaları yok. Yani hurdalar. Evet, Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Halit Bilgiç'i yayınlandı.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Leştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Oğuz efem reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi sitesi D blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi.

Müzeyyen Daşdemir'in seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik. Rinnarin narin yarim. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Mustafa Topaloğlu'ndan Muallim çalabilir misiniz? Size ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim diyor sevgili Mecnun Varlık Sorgun'dan aramızda. Sorgun terminalden, terminal ışıklarından bizlere ulaşmış. Yolunuz bahtınız açık olsun inşallah. Kırmızı ışıktayız şu an. Yanımızda bir tanker var. Şey mi bu? Çimento, mikser. Ticari amaçlı yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm şoför arkadaşlarımıza da ayrıca hayırlı yolculuklar olsun. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla ilk bölümü nihayetlendireceğiz. Meryem Yozgat'tan aramızda, Tufan Altaş'tan "Bu Yokluk Bu Gurbet" parçasına rica ediyorum. Gurbette olanlara ve ayrıca çok sevdiğim yengeme armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş Meryem Hanım. Gurbette olanlara da ne güzel bir istek parçası aldım listeye. Yıllar Utansın, ardından Najde Göktürk, Mahur, Mustafa Topaloğlu Muallim ve Tufan Altaş listemdeki parçalar. Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla ilk bölüm sevgili dostlar. Gidaş, yatak, baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha onlarca ürün ve marka Perdecim'de. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Anlık kampanyaları buradan takip edebilirsiniz.

0: Doğu Tadım, Murat Yıkılmaz Şoför'ün halini sunar.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Programımızın ikinci bölüm sizlere eşlik ediyor. Görelim kimler nerelerden bizlerle dedik. Kayseri'den günaydınlar geldi sevgili Oğuz Efe ailesi. Dünyada sizi dinlemekte olan Osman Alp için Müslüm Gürses'ten Adını Sen Koy isimli şarkıyı armağan etmenizi rica ediyor. Güzel yayınlarınızın devamı diliyorum demiş. Bütün isteklerin önüne geçti çünkü yeni Müslüm Gürses dinlemiştik. Bir tane daha yapacağız. Tam da o mahur beste çalar. Mahur Naşit Göktürk yorumuyla mekanlarımıza konuk olacaktı. Bundan sonra yaparız. Isparta Sinirkent'ten günaydınlar var. Uğur Heybeli Sevda Gül'den Bahçenizde Gül Var mı? Eseri isteğimiz Zırnağan Hanım. Başımız üstüne hemen alalım isteği. İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi adını

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Sigorta camı bırak yıkılmaz şoför.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.

kadarıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 6 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Ayrıca ev varsa tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Büşra Damla Sarıkaya'dan aramızda. İyi günler Nane Hanım, nasılsınız? Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyız. Bugün evime çok sevdiğim arkadaşlarım geldi. Necibe ve Aleyn, sizden Beyhan, Bayhan pardon, İstanbul İstanbul Oğlu parçasını rica ediyoruz. Arkadaşlarıma gelsin, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş gelmişler. Şeref vermişler. Günaydın, iyi yayınlar Nane Hanım. Ben Hacı Salih Balkaya, dedem Hacı Salih Balkaya için Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen parçasını istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi sabahlar. Hayırlı sabahlar olsun. Hoş geldiniz. Ne güzel, dede torun. İsimlerimiz aynı.

Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM reklam.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 hele

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz
4: Efendi. Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içme ofisimize bekliyoruz. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İhsan Aksan Çayıralan'dan aramızda. Selamun Aleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. Barış Manço eğri eğri doğru doğru. Murat Uyarer'e gelsin, çalarsan sevinirim demiş tabii ki. Salim Kizir Çekerek'ten aramızdan. Nalan Hanım selamlar, ben Çekerek'ten Salim Kizir. Evet, güldüğüm fotoğraflar çalar mısın? Bu parça kış hazırlığı yapanlara armağan olsun demiş, aldım listeyi.

tatlı dilim, güler yüzüm, ceylan gözlüm, neredesin sen? Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 iletişim hattımız arkadaşlar. Sigortacı Murat Yılmaz katkılarıyla Barış Manço yayında.

0: Ama yine de doğru. O nasıl oluyor? Eğri büğrü ama yine de doğru.
1: Şoför Nalan.
2: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz efem.
0: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız arkadaşlar. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Kamuran Akkor dinleyeceğiz. Necibe Akdağ Madeninden aramızda. Merhabalar Nalan Hanım. Bugün canım arkadaşım Büşra'ya geldim. Sizden Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı parçasını rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz ceviz yiyoruz, gel bereket olsun. Nalan Hanım diyor, afiyet olsun. Yiyenlere şifa olsun. Ceviz zamanı, artık dökülür cevizler yavaş yavaş. Biraz böyle kalır üstünde yeşiller, ellerimiz karalanır ama çok faydalı, afiyet olsun.

0: Gizli
1: Poyrazlar görmeden yarım
0: oynayalım.
1: Gizli gizli. Sevgili Neşet Ertaş'ın aslında en iyi klasiklerinden biriydi dinlediğimiz Gönül Dağı. Gençler afiyet olsun. Necibe ve beraberindeki Büşra'ya. Ceviz iyidir ya, B12 beyni geliştirir, hafızayı güçlendirir, tam da mevsimidir yani. Ben de cevizi taze seviyorum ya. Çıkarması biraz mesele ama keskin bir bıçak olacak. Kesen yüzüyle beraber sağ elinize alacaksınız. Bıçağı biraz daha uç kısmından, yani arka tarafından biraz geriden tutacaksınız. Şöyle hafif oynayacak elimizde. Sol elinize, çok tehlikeli bu arada, denemeyin. Ben yapıyorum ama herkes yapamayabilir. Sol elinize cevizi avucunuza alacaksınız ve vurmak istediğiniz noktaya tek darbe vurup çekecek. Hızlı değil ama. Keskin yüzüyle. Çünkü üstteki yeşil tabakayı da kesip alttaki tahta kesime vurması lazım. Sonra çevirip bir çeyrek çevirip bir tane daha vuracağız. Uzun tutacağız cevizi. Bir çeyrek daha çevirip bir tane daha uzun vuracağız. Sonra cevizi geniş enine alacağız, çevireceğiz. Boyuna vurduğumuz darbeler bunlar. Sonra da ortasına bir, iki, üç kez çevirerek darbeler vuracağız. Elimize vurmamaya dikkat edeceğiz tabii. Burada kesersiniz. Maazallah. Gerçi taze ceviz kalmadı. Kimse denemez. Vuruyorlar artık yavaş yavaş. Sonrasında bıçağı ucundan tutacağız bu kez. Daha sivri ucuna doğru geleceğiz. Metal kısmından ucundan tutarak çıt çıt çıt ayıracağız. Kabuk ve üzerindeki yeşille birlikte kestiğimiz yerleri ayıklayacağız. Böyle dört köşe dört köşe, küçük dört köşeler Silo çıkacak falan.
2: Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Sonra elimize aldığımız, bütün şekilde aldığımız cevizi içindeki tahtasıyla birlikte bütün kırılmamış şekilde çıkmış olacak bu sayede. İçi su dolu ve limon keseceksiniz. Limonlu, limon parçacıklarının kesili olduğu su dolu kaba bırakacaksınız. 1-2 saat sonra kabukları kendisi çözülecektir. Şimdilik bitti. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94 İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7 Akdağ Madeni.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850-3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tısın gözünde, gözler üstünde.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, merada otlatırken deniz canlılarına ait fosil kalıntıları buldu. Bölgede mercimek ve nohut büyüklüğünde fosiller çeşitliliği dikkati çekti. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sezonun ilk çerezlik ayçiçeği hasadına başladı. Aşırı sıcak altında geleneksel yöntemlerle yürütülen hasatta ayçiçekleri kesilip patoz makinesine atılarak çekirdeklerden ayrıştırıldı ve harmana serildi. Yozgat'taki okullarda çalışmak üzere özel güvenlik görevlisi alınacak. Başvurular 27-31 Ağustos 2026 arasında internetten veya şahsen yapılacak. Çalışma süresi 14 Eylül'den 13 Mart 2027'ye kadar 6 ay olacak. Kura noter huzurunda çekilecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ortopedi uzmanı S.E. hastalardan ameliyatları için 22 bin ile 195 bin lira arasında para aldığı iddiasıyla tutuklandı. S.E. 51 hastadan toplamda 2 milyon 649 bin 500 lira haksız kazanç sağladı. Milli Savunma Bakanlığı YPG'nin feshedilmesini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma ve tek devlet tek ordu anlayışını güçlendirme açısından olumlu gelişme olarak değerlendirdi. YPG'nin Suriyeli orduya entegrasyonu uluslararası kamuoyu tarafından izlendi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 14 kuruştan, gram altınsa 7090 lira 87 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş, Ernest Pocu'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferini Bayer Leverkusen'le anlaşarak resmen açıkladı. Futbolcuyla sözleşme imzalandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Playoff revanş maçında Kauno Zalgiris ile deplasmanda 20'de karşılaşacak, avantajı sürdürüyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece ölçülecek. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak beklenecek. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 dereceyi görecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 405 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

hayat romanmış bilsem okurdum. Ben de eller gibi mutlu olurdum. Bu hayat romanmış bilsem okurdum. Ben de eller gibi mutlu olurdum.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bilal Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
3: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Hayda.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3

veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur.

0: Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal, 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim: Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim: İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi, Kayseri. Telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Velikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri...

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Atasinoptik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın. Tasın gözünde, gözler
1: üstünde. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum

0: Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı, Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Adam, hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Estikçe sarılmış.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.

0: ve 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor. Yaklaş yaklaş.

يخلي.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20...

0: yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyas Oğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüş
1: eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket: 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Abdullah Binici, Meteoroloji Müdürü Ali Er Yılmaz'ın emekliliği sonrası Yozgat Meteoroloji Müdürü oldu ve görevine başladı. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, mera otlatırken çok sayıda deniz canlısı fosili tespit etti. Fosil çeşitliliği bölgenin biyolojik çeşitlilik ve paleontoloji açısından önemli olduğunu gösteriyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sezonun ilk çerezlik ayçiçeği hasadına aşırı sıcak altında geleneksel yöntemlerle başlandı. Ayçiçekleri kökünden kesilip patozla çekirdeklerinden ayrıldı. Ardından kurutulmak üzere harmana serildi. Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladic, Srebrenica soykırımının baş sorumlusu olarak 2017'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve 2026 yılında hayatını kaybetti. Mladic, 16 yıl firardan sonra 2011'de yakalandı. Munzur Üniversitesi'nde Erasmus Personel Hareketliliği programında 20'ye yakın personelin sahte imza, kaşe ve davet mektuplarıyla Hollanda'ya gönderildiği, binlerce euroluk usulsüzlük nedeniyle inceleme başlatıldığı bildirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 14 kuruştan, gram altınsa 7073 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş genç orta saha oyuncusu Fabio Miretti ve Juventus'la prensip anlaşmasına vardı. Miretti transfer için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne döndüklerini ve şampiyon olacaklarını söyledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Akdağ Madeni de bugün az bulutlu ve açık hava koşulları etkili, en yüksek sıcaklık 26 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: 7 Ağustos 2026 günlerden Perşembe 18.02 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesin mutlu akşamlar olsun.
1: Her gece geçtim.
2: Akkayalar Mobilya şoförün halini sunar.
0: Görmedim anne.
1: Görmedim anne.
0: Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde. Bu arada yine şarkıları siz belirliyorsunuz arkadaşlar. En iyileri. Tekrara düşmeyelim. Bir gün çaldığımızı yarın tekrar çalmayalım. Birkaç gün yapabiliyoruz. Arada oluyor öyle şeyler. Hani yeni çıkmışsa. Rövanşta olan şarkılar. Ama artık böyle kabak tadı verenler de var. Yeni yeni şeyler de var. Yeni yeni şarkılar. Ya da uzun zamandır dinlemediklerimizden mesela özlediğimiz, şöyle kucaklaşalım, hasret giderelim şarkıyla, öyle bir şarkı olsun ya da bir türkü olsun. Ben de çok şey istiyorum galiba.

Bana sormayın. Bana hiç sormayın. Ben bana bırakırsanız sabaha kadar oynarız burada.

0: böyle erken saatte yolluyorsunuz mesajları mı? Sıkıntı oluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. 18 itibariyle yollayacaksın. Tam 18'de gelen mesajları değerlendireceğim ona göre. Yayınlar Nale Hanım, Sivas Sızır'dan Hacı Salih Balkaya. Numara mı değişti abi? Seni kaydetmiştik. Ürgüp'te olan torunlarım Hacı Salih Rahim'e, Ejder ve Berat damadım, kızım ve misafirler için Oğuz Yılmaz'dan baba bana mektup yolla, adres şöyle türküsünü istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Numaralar mı gitti bizden? Aleyküm selam. Selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Şu an yayını dinliyorum. Dünyada bulunan Selahattin Altun, Hacı İbrahim Aydoğdu, Sezer Saatçi, Yunus Elmas için Fatih Bulut'tan Sensiz Yaşıyorum Sanma parçası armağan olsun. Olsun efendim. Şimdilik alıyorum mesajları ama 18 itibariyle ulaşsın lütfen. Rabia Ünal, kardeşi Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım istemiş. Dün de çaldık, önceki gün yine çaldık. Aman burçak burçak
1: terlemiş. Merhaba, ben Burak Taşkın Emirlerim. Halil Taşkın Emirhan, Polat Ramazan Balırgan, babam Bekir Taşkın ve yanındaki dostları için İbrahim Tatlıses'ten Sarhoş şarkısını istiyorum. Sizleri seviyorum.

dayanarak dağlı ağrılı ferom için Sinan Kartal resmine bakar dururum. Bu kartallar bende pek yok. Dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve değerli abisi Halil Güç'e Adanalı Ayhan Asil Askaya'dan döneceğim bir gün gelsin. Yayınlar kolay gelsin. Eşim İlhan Aydın için Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim şarkısını armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben Çekirek'ten Salim Kizir. Tefo Seko'dan Bir Dünyasın çalar mısın? Bu parça emektar eşim.

verdi. İkinciden Osman Karakuş armağan olsun. Derya Bedavacı affet şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Sevinirler. Estağfurullah. Kolay gelsin. İyi günler dileriz demiş. İyi günleriniz olsun. Adres şöyle dedik galiba ilk istekte. Oğuz Yılmaz yorumuyla dinleyeceğiz. Evet, Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizde kampanya sürüyor. Bu çekilişe dahil olun. Her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda Akkayalar Mobilya'da sizi bekliyor. Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına madde farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız efendim. Anam bana ne

0: Ankayalar Mobilya'da yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı'ndayız arkadaşlar. Bekliyorum bacım demiş. Ablacım peki. Merhabalar, kolay gelsin. Abim için istek şarkımız olacaktı, mümkün mü? Aslan abim Hasan Uğur Arslan. Arkadaşları Bekir Taşkın ve Patlakçı Teyyar. Ve tüm dostlarına. Evet, seçilen bazı şarkılar çalınıyormuş galiba, çalmıyormuş galiba. Size zahmet damar bir şarkı seçer yayınlarsanız çok mutlu olurum. Kolay gelsin şimdiden. İyi çalışmalar diliyorum. Kaç gibi çalar şarkı acaba demiş. Bekliyorum ablacığım demişsiniz. Vallahi ne diyeyim. Siz seçebiliyorsunuz şarkıları. Bazıları çalınmıyor diye bir durum yok arkadaşlar. Çok böyle sesleri birbirine benzeyen bu Doğanaylar bende yok. O Sinan Kartal dün çaldım. O da aynı o modda. Yok bizde onlar. Yani arabesk fantezi tarzda. Ya da yöresel bizim baraklar işte bozlak tarzında türkülere de yer veriyoruz. Fantezi arabeski damar parça dediğin zaman damar da bizden sorulur. Burada bir sürü damar parça var. Hepsi sizin olsun. Seçebilirsiniz isterseniz de. Selamünaleyküm Nalan abla. Ben Anlı Çakır. Oğlum Serkan Erdoğan. Bozkurt Erdoğan. Orhan Çelik'ten Fırat Kertiz, Serkan Çardamakgil, Azat Set için Sinan Kartal. Bak yine bu yok yani bende artık. Bir kere çaldım yine aynı o Doğanaylarla aynı tonlarda. Fadime Özkan'a Sen Nefsine Köle Oldun parçasını istiyorum demiş başka bir dinleyicimiz. Alalım onu da listeye. Tahir Uçar söylüyor bunu. Yoksa Engin Nurşahin'den duyduk ama ilk. İyi akşamlar. Kozan'dan katılıyorum. Neşet Ertaş'tan Kader Kader türküsünü rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Tüm dinleyicilere gelsin. Teşekkür ederim demiş Kerem Köylü. Kozan. Öyle kaydetmişiz. Evet, oğlum Oğuzhan Şahin ve değerli arkadaşlarına isimlerini unuttum demiş. Oğlum üzülecek ama Tülay Maciran'dan Velo parçasını armağan ediyorum. Valla tek tek zaten şey yapmaya gerek yok ki arkadaşlarıma değil. İsim soy isim. Kim istemişti parmak kaldırsın? Fatih Bulut söylüyor.
1: Oğuz efendim.
0: İyisiniz, iyisiniz. Bu şarkılar güzel.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
0: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.
2: Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, çıkın çıkın gelin. Ayrıca Bambi Uyku Merkezimizde 41 TOG otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Ve sadece 5000 TL'lik alışverişinize.
3: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496
0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: Sen tatlım, beni anlayamazsın.
1: Seni nasıl özledim bilemezsin. Yanıyor kalbim, söndüremezsin. Devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Duygu Akdağ Madeni'nde bulunan oğlum Okan'ın ve oradaki bütün arkadaşları için Özlem Özdil'den Oy Dağlar parçasını çalar mısınız? Demiş Etlik'ten. Ankara'dan ulaşmış istek. Nergis aramızda. Merhabalar Nale Hanım. Ürgüp'ten dinliyoruz. Vay vay vay. Hoş geldiniz. Sızır'dan çok kıymetli bibim Güler ve eniştemiz Hacı Salih Balkaya için Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya eserini istiyoruz. Nergis, Yıldız ve Fatma. Hoş geldiniz. Ürgüp'e selamlar. Ürgüp. Türküsü geldi. Aklıma. Keşke vaktimiz olsa da dinlesek Ah Yalan Dünya'yı da aldım listeye. Uğur Şahin, dünyada bulunan kuzenim Oğuzhan Şahin ve arkadaşları Halil Güç, Adem Aydemir, Ömer Çelik, Batuhan Aydemir, Muhammed Aydemir için Dılı Veylo gelsin diyor Tülay Maceran'dan. Valla Maceran'ın her parçası yok bende. Kayseri'de bulunan Kenan Yılmaz'a Ebru Gündeş'ten Beyaz şarkısını rica ediyorum. Dün yayınladık, bugün de yayınlayalım. Yarın yine konuşuruz. Selamlar Oğuz FM çalışanlarına. Ben Afşin'den Mücahit Çelik Gaye Aksu'dan Yollar Biter mi eserini çalarsanız sevinirim. Bu güzel eseri Kayseri'de bulunan Mehmet Akif ve yanındaki arkadaşlarına ve tüm tır şoförü arkadaşlara armağan ediyorum diyor Mücahit. Aldım listeye. Ne var sırada? Şöyle bir bakalım. Adanalı Ayhan dinleyeceğiz.

0: şeyler gelecek. Hayatımdan bir şeyler çalan değil, hayatıma anlam katanlar için döneceğim bir gün, döneceğim bir gün, döneceğim.
1: Döneceğim, döneceğim bir gün.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
2: Oğuz Efem.

Çekerek'ten Salim Kizir ve kıymetli eşi Gelin Hanım için yayınladık. 18.44 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. 41 Tok otomobil var. Arkadaşlar bu çekilişte sen de yerine al. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Ayrıca Akkayalar Mobilya Bambi Öykü Merkezimizde nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarında 9 taksit imkanı var.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik. Yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

olarak Kayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Sumuzlu'yla. Merhabaları yayınlar Akdağlı, Ağrılı Ferom için. İpek Karabağır'dan Yürek Sancısı parçasını çalar mısınız? İyi ki benim Rabbim bizi hiç ayırmasın demiş. Güllü Değmez Misal'ın parçasını kardeşim Bekir Işık ve onun değerli abisi Ali Yıldız, Adem Aydemir, Bilal Kızılkaya için çalarsanız seviniriz diyor bir başka dinleyicimiz. Aldım listeye, hoş geldiniz. Evet. Efendim, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın çıkın gelin. Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı'nda. Bambuyuk merkezimiz İş Bankası karşısında. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Engin Nurşani, adına bir çizik çektim. Babam Durmuş Duyar'a gelsin, onu çok seviyorum. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz, teşekkürler. Yunus Cura için Yıldız Tilbe bende kalmadı. Dün de çaldık, Nurcan Cura seçti. Alıyorum listeye bugün de.

0: Merhabalar Oğuz efendim, şu an yolculuk yapıyoruz, sizi dinliyoruz. Eşim ve benim için bir parça istiyorum. Biz sizi dinleyen Yasin ve Gülcan çifti. Yasin ve Gülcan çiftine hayırlı yolculuklar. Selamun aleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. Güler Duman'dan Türkülerle Gömün Beni Çalarsan Sevinirim demiş. İhsan Aksan, Çayır Alan.
1: Susadı, sıysar.
0: Kenan Yılmaz'a sıradaki şarkı gelsin. Sevil Yaratkan. Kenan Yılmaz'a gelsin demiş peki.
1: Ay çeşme gösterim.
0: Bana çeşme gösterim.
1: Çeşme beni.
2: Merhaba Nalan abla, ben Ali Çak. Ben isterim. Senden gitar çalış diyorum abla. Merhaba Nalan abla, ben Ali Çak. Senden gitar çalış diyorum abla. Azer Bülbül. İpan ne olur ne güler çift parçasını. Sezer Saatçi, Muhittin Mızrak, Kenan Yılmaz, Aslan, Emre Sefa,
3: gördüm hayatı.
2: Halil Güç ve bütün arkadaşlara armağan ediyorum diye. Tamam baba.
0: Tamam baba. Hemen gelsin, buyurun.
3: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

hızlı yaşadın çabuk yolu. Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın çabuk yolu.

Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Yine güzel bir istek çalışması. İki tane Neşet Ertaş parçası peş peşe olsun. Ah yalan dünyada diyeceğiz. Selamlar Nalan Hanım, iyi yayınlar. Azer Bülbül, Kör Kurşun parçasını çalabilir misiniz? Kendime Ayteş abi ve Ankara Ticaret Meslek Lisesi 96 yılı A1 sınıfına gelsin. Akşam 21.30'da yoklamayı unutmayalım arkadaşlar. Gökhan Malkoç demiş. Gökhan Malkoç, hoş geldin. Alıyorum listeye parçanızı.

0: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer ellerde.
2: Coşar Oldu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşar Oğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşar Oğlu'nda. Coşar Oğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto Atasanay Sitesi A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
5: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
6: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Oydağlar Özlem Özdil yorumu mekanlarımıza konuk ettik. Yine sizlerden ulaşan, dinlemek istediğiniz en güzel türkülerden biriydi bu akşam. Bütün istekler çok güzel hakikaten, maşallahınız var. İyi akşamlar Nalan Hanım. Ablası Duygu'dan canım kardeşim Yunus Emre Bozkurt için Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş türküsünü rica ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Mecnun Varlık Sorgun'dan aramızda. Ne çalarsam diyor. Yolunuz açık olsun. Selametle, hayırlı yolculuklar. Eyüp Özkan tüm Özkan ailesine armağan istek parça. Aşık Gül abiden Sefil Baykuş parçasını rica ediyoruz demiş Eyüp Özkan. Kıvırcık Ali'nin peşine de pek şık duracak. Aldım listeye. Evet, iyi akşamlar Oğuz efem. Kardeşim Yunus Emre, Allah gönlüne sabır, yüreğine güç versin. Aslan kardeşim, ablam Fatma Bozkurt, Yusuf Harputlu'dan Çok Yalnızım parçasını çalar mısınız lütfen diyor. Aldım listeye, hoş geldiniz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü. Sevgili dostlar, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Yine Bambi Uyku Merkezimizle de hizmet veriyoruz. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazalarımızla hizmetinizdeyiz. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 ton otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bu çekilişe katılın mutlaka. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinize bir alışveriş çeki, pardon, bir çekiliş kartı alabiliyorsunuz. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına 9 taksit imkanı, vade farksız. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544-208-32-33'den bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz.

Evet, programımızın ikinci bölümünde arkadaşlar Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarla Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimizle hizmet veriyoruz. İmalathanemiz Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

Boşuna sevmişim değmezmiş sana. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili ne lazımsa Eser Metal'de. Evet, iyi yayınlar. Dünyada bulunan canım oğlum Oğuzhan Temel'e ve çok değerli abileri ve kardeşleri Salim Alpan, Emre Tuncer, İsmet Beyoğlu için Müslüm Gürses'ten Yıkıla Yıkıla parçasını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Alıyorum listeye. Evet, Nide'den selamlar. Türküleriniz çok güzel. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için istiyorum demiş dinleyicimiz. Uğur Heybili Isparta'dan aramızda. Uğur Heybili Işın Karaca'dan Sen Affetsen Ben Affetmem isimli şarkı isteğimizdir. Teşekkür ederiz demişler. Isparta'ya selamlar. Hoş geldiniz. Sen Affetsen Ben Affetmem güzel şarkı. Evet, Akdağlı Dayıko abime, Ağrılı Fero'ya ve yanında olan kıymet verdiği arkadaşlarına Mustafa Yavuz'dan Yaşlanıyorum parçasını çalar mısınız diyor dinleyicimiz. Selamun Aleyküm Nalan Hanım. Sizleri çok severek dinliyorum. Halit Bilgiç'ten Özledim rica ediyorum bu parçayı. Canım oğlum Azim Kaçmaz'a istiyorum. Kolay gelsin cansınız demiş. Alalım bunu da listemize. Vallahi epey liste direkt kabardı yani. Bunları artık yavaş yavaş hızlıca yani çok gevezelik etmeden kendim için söylüyorum. Çabucak yayınlamam lazım. Kısa bir aramız olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sorgun ve Sarıkaya'da. Sıla Nur Çekerek'ten aramızda. Sıla Nur Konya Selçuk Üniversitesi'nden diyor. Dedem Kosku Hüseyin'e, Oğuz Yılmaz'dan. Ey zalim dünyaya armağan ediyorum. Tüm dinleyicilere gelsin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Torun yoktun epeydir sen. Hoş geldin. Konya'ya da selamlar. Ne dinleyeceğiz şimdi? Ne var sırada? Engin Nurşani adına bir çizik çekecek.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66 Oğuz FM sesi. Oğuz FM.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, derdi yoklar diye diye. Götürün doğduğum köye. Türkülerle gömüldü. Devam ediyor birlikteliğimiz Tomuz ile Abdullah Akyüz aramızda. Çekerek'ten merhaba Nalan abla, kolay gelsin. Çekerek'ten Abdullah Akyüz, sizlerden Özgür Çalışkan'dan Ciğerparem parçasını Çekerek Belediyesi temizlik işleri personellerine ve de bizi dinleyen tüm herkese istiyorum. Çalarsan sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Hoş geldiniz. Ramazan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Ramazan kardeşim hoş geldin. Nasılsın şoför Nalan abla, hoş geldin demiş. Eşim siz Oğuz abi Eser Metal ailesine Kuzey Irak'tan selamlar olsun. Osman Öztunç'tan Mehmet'im çalar mısın? İzin günüm. Dinlemeye çalışıyorum abla demiş. Dinlenmeye mi çalışıyorum? Ha, tamam. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Eşine de selamlar olsun. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Ankara Mamak'tan Nur. Yozgat Akdağ'da bulunan en değerlim kıymetlim Halit. Tüm Türkiye Maral'dan Maral'ım parçasını rica ediyorum. Sizlerin sayesinde armağan ediyorum. Aklımdasın dayı.com. Güzel günler yakındır demiş. Peki.

0: Sintezer metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upcut kesimi, bükümle metale dair tüm işlemleri yapmaya başladık. Eser Metal Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında imalathanesiyle hizmet veriyor. Aynı zamanda demir saç, profil boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa toptan satışımız ve toptan fiyatına. Perakende satışlarımızla Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501 066 7066 0501 066 7066'dan Sorgun Satış Şubemize ulaşabilirsiniz. Eser Metal Sarıkaya Merkez Satış Şubesi Atasanayi Sitesi E Blok numara 1'de. Samet Cengiz yetkilimiz 0536 986 39 44 iletişim hattımız arkadaşlar. Görelim bakalım kimler burada, neler neler seçtiler. Nevşehir'den selamlar var. İyi yayınlar dilerim. Sizi dinlemekte olan Osman Alp'e, Candan Erçetin'den Gamsız Hayat parçasını çalar mısınız demiş sevgiler. Çalarız tabii ki. Gamsız Hayat. Güzel şarkılar var bu akşam. Güllü Değmez Bir Sana parçasını kardeşim Bekir Işık, onun değer verdiği abisi Ali Yıldız, Adem Aydemir, Bilal Kızılkaya için çalarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. Yayınladım parçayı. Fatma Hanım hoş geldin.
1: Ben sizden sıradaki parçayı istiyorum. Çekip sesim yetişebilir mi bilemedim ama size o zaten dinleyicilerini yazsın. Hayırlı yayınlar canım.
0: Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Hoş geldiniz. Kayseri'ye selam ederiz.
2: Oğuz Efendim.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinekli işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın. Sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, Oto Tamir ve 7/24 Yol Yardım Çekici Hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan

0: 33 bin liradan başlayan fiyatlarla peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Yusuf Arputlu Çok Yalnızım isimli çalışmasıydı. Yine sizlerden bize ulaşan, dinlemek istediklerinizin en güzellerinden biri mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer, yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter.
1: Özel mesaj, şoför nalemi sunar.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımız toptan fiyatına perakende olarak da Eser Metal'de Sorgun'da Sanayi Sitesi Türk Tüzağı Bulvarı'nda. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501-066-7066 0536-986-3944 iletişim hattımız. Trapez sacı üretimi, çatı sacı üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve büküm. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında imalat hanemizde. Sen affet, sen ben affetmem yayında.
2: Şoförün alem.

bütün zalim olanları sen affetsen, ben affetmem. Işın Karaca Isparta'ya gönderdik. Evet, abla teşekkür ederim. Zaman siz ve Oğuz Efe ailesiyle geçiyor. Allah'a emanet ol. Nöbet var, çıkmam lazım demiş. Osman Üstünç listede ama sıra gelmedi henüz Ramazan. İyi akşamlar sevgili Oğuz Efe ailesi. Her zaman olduğu gibi yine sizdeyiz. Kayseri'den selam gönderiyor. Osman Alp için Selçuk Balcı'dan Ağla Yüreğim, Ağla adlı parçayı rica ediyoruz. Güzel yayınlarınızın devamını diliyorum demiş. Ankara'dan Yağmur Yazar bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Bilal Canlı, canımın içi kardeşim için istiyorum sıradaki parçayı. Her zaman yanındayız, seni seviyorum canım demiş. Telefonun başında bekler olduk, haber bekler olduk diyor. Hayırlı haberleriniz olsun inşallah. Fadime Özkan'dan ailesine bir istek parça, Derya Bedavacı'dan Kalbimi Kırıyorlar Anne dinletir misin demiş. 20 dakikamız, son 19 dakikamız. Umarım yetişir. Hatice Çekerek'ten aramızda Cengiz Kurtoğlu Küllenen Aşk istemiş. Ne güzel.

Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. 20.45 Türkiye'nin saatleri, Özgür Çalışkan Ciğerparem yayında.

artık yavaş yavaş bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 20.52 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalıştık şarkılarınızı. Süreyi de aştık. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına katılan katılamayan uzak yakın kulak misafirliği edenlere teşekkürler. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirketi sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 843 405 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

daha o gün söylemiştim. Bu ayrılık bizi öldürür diye. Ve hiçbir mevsim yüzlerimiz gülmez diye. Yar yüreğine sor. Ben giderken gözlerim kanıyordu. Kapanmayan bir yaranın ilk sayfası açılıyordu. Oysa ki ne yağmurlar biriktirmiştim. Gökyüzünden ne çok yıldızlar indirmiştim. Dünyayı ayaklarının altına sermiştim. Bilmedin yar, hem kendini hem beni çiğnedin. Bunun böyle olacağı baştan belliydi. Ayrılık bizi kesinlikle yok ederdi. Sevmesin ayrılık bizi diyordum. Biliyordum, söylüyordum ama dinletemiyordum. Ben sana kendimi, sevgimi, içimi, yüreğimi anlatamadım.

0: ıslandığımız son yağmuru hatırla. Gözyaşlarımı hatırla. Ne çok yalvarmıştım sana. Yanlış anlaşılmalarımla bırakmıştım bir başımı. Kıymıştım. Hiç yoktan girmiştin kanımıza. Şimdi kime ne derim? Kalbimden taşan acıları nasıl silerim? Bu celsede aşk bizden geçti. İmkan olsa inan sana dönerim.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
4: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
5: Can severler, mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
6: Reklamları dinlediniz.
7: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Abdullah Binici, Meteoroloji Müdürü Ali Er Yılmaz'ın emekliliği sonrası Yozgat Meteoroloji Müdürü oldu ve görevine başladı. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, mera otlatırken çok sayıda deniz canlısı fosili tespit etti. Fosil çeşitliliği bölgenin biyolojik çeşitlilik ve paleontoloji açısından önemli olduğunu gösteriyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sezonun ilk çerezlik ayçiçeği hasadına aşırı sıcak altında geleneksel yöntemlerle başlandı. Ayçiçekleri kökünden kesilip patozla çekirdeklerinden ayrıldı, ardından kurutulmak üzere harmana serildi. Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladic, Srebrenica soykırımının baş sorumlusu olarak 2017'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve 2026 yılında hayatını kaybetti. Mladic, 16 yıl filardan sonra 2011'de yakalandı. Munzur Üniversitesi'nde Erasmus Personel Hareketliliği programında 20'ye yakın personelin sahte imza, kaşe ve davet mektuplarıyla Hollanda'ya gönderildiği, binlerce euroluk usulsüzlük nedeniyle inceleme başlatıldığı bildirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 14 kuruştan, gram altınsa 7073 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş genç orta saha oyuncusu Fabio Miretti ve Juventus'la prensip anlaşmasına vardı. Miretti transfer için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne döndüklerini ve şampiyon olacaklarını söyledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Akdağ Madeni'de bugün az bulutlu ve açık hava koşulları etkili, en yüksek sıcaklık 26 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gece'de.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim. Yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerini pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım.

bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül ezgisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin aslı ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM.
2: Vay

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

unutamadım. Sesinin buğusu, saçının kokusu, düşlerimdesin, hayalimdesin. Sen de gittin, her şeyim sende gitti. Sende bulmuştum kendimi, her şeyim sende gitti. Yokluğunla yaşamak bir bilsen ne acıymış. Sensizlik cehennemin, inan, öbür adıymış. Gözlerim değil dolan ömrümün miadıymış. Sensizlik cehennemin,

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

Çaya karanfil katardım, kattım. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardım, kattım. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı ikiye katladığımız.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah Pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah Pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim, sensiz yapamıyorum.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak

0: mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akta Oğuz.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akta Oğuz Efem.
1: İmam Hüseyin'i sürgün etmişler. Giymiş karaları alın üstüne. Yaranı yoldaşı yol etmek için dizi dizi çıkmış yolun üstüne. Gelip helalleşti akraba hızım. Döndüler geriye hep kısım kısım. Kerbela'dan sonra bitmedi yasım. Yıllar gelip geçti yılın üstüne. Küffeye gönderdik Müslüm'ü önder. Dedik müminleri bizlere dönder. Her ne durum varsa yaz bize gönder. Atarak imzanı kulun üstüne. Bizim Müslüm varıp küffeye geldi. İki yavrusunu yanına aldı. Aç suzu dolaşıp da kaldı. Yük olmayayım diye elin üstüne. İçimde sızı var her sabahleyin. Bir türlü geçmiyor ne derse değil. Öyle perişan ki İmam Hüseyin. Sanki dikiliyor kılın üstüne.

saymıyorlar yasanı. Görmüyorlar kederini tasanı. Şehit eylediler İmam Hasan'ı. Oklar yağdırdılar sanın üstüne. Yürek dayanır mı böyle zulüme? İslam mı diyorsun kanlı zalime? Gelin danışalım aklı selime. Karga yakışır mı gülün üstüne? Köpek koyun olmaz ne kadar ürse. Hacı mı sayılır Kabe'ye girse? Hakkın düşmanına hazret denirse temelden atılır gelin üstüne. Fırat suyu ılgıt ılgıt çağlarken, kurda kuşa içme suyu sağlarken, Ehli Beyt susuzluktan ağlarken, ördekler yüzerdi gölün üstünde.

Zeynep Ana ağlar, bağrında yara. Parçalanmış döşü, hep vura vura. Zeynel abidini koyduk çadıra. Yatırdık bir kuru çulun üstüne. Çok yerlerde yaptılar bu işleri. Kana dedi yine kanlı dişleri. Yakalanmış idi ele başları. O da attı kanlı kelin üstüne. Mümin olan dostlar çocuk çağladı. Çıkarım anları kara bağladı. Zülcelal da insan gibi ağladı. Şahlanarak iki nalın üstüne. Bülbül figan eyler şafak atarken. Kızıla boyanır güneş batarken. Muharrem ayında matem tutarken. Arı bile konmaz balın üstüne. Ali Sefam der ki beni de yazın. Şehitler yanına mezarım kazın. Yüreğim yaralı dostlar, yüreğim yaralı, elimde sazım. Vurdum tezeneyi tenin üstüne. Vurdum tezeneyi